0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz
2: Dance Music.
3: Ay.
4: Fancy.

0: Limitsiz heyecan,
1: limitsiz hit müzik.
0: Metro FM.
2: Night falls, the lights are low.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre can kaybı yok ancak onlarca dükkan hasar gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa mesajı vererek Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi hala dinmedi dedi. ABD Başkanı Trump İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını tekrarladı. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti. Trump Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatacağını da öne sürdü. İran Meclis Başkanı ise İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok ifadesini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlunun etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek'in gelini de ek ifade verdi. Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği öne sürüldü. CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı. Akbelen Ormanı direnişçisi ve yaşam hakları savunucusu Esra Işık 42 gün sonra tahliye edildi. Adalet Bakanı Gürlek 33 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava reddedildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius adlı gemi Hollanda'ya doğru yola çıktı. Gemiden tahliye edilen Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı hantavirüslü gemideki 3 Türk'ten alınan numunelerin negatif çıktığını ancak karantinanın süreceğini açıkladı. Site aidatları ile ilgili düzenleme meclisten geçti. Aidatlar genel kurul kararıyla belirlenecek. İngiltere'de 77 milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'daki bir panelde salondaki gürültü sebebiyle dinleyicileri azarladı. ABD ile Küba arasında tansiyon yükseldi. ABD casus uçaklarının uçuşları olağanüstü şekilde arttı. ABD, İran petrolünün Çin'e sevkiyatına aracılık iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşa yaptırım açıkladı. Çin'e gidecek olan Donald Trump, Xi ile harika ilişkilerimiz var, gezilen beklentim büyük dedi. Ankara Valiliği kuvvetli sağanak uyarısı yaptı, sel, su baskını, fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
0: 20 yaşındaki milli tekvandocu Berkay Erer, Almanya'da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldu. Hull City, İngiltere Championship Playoff'unda finale yükseldi ve Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı. Birinci Lig Playoff ikinci tur eşleşmesi ilk maçında Bodrum PK, evinde Çorum PK'yı 1-0 yendi. Finale yükselecek takım Esenler Erok Spor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Başakşehir'de iki katlı kolonya imalathanesinde

0: Aksiz finans haberlerini sunar.
1: Akaryakıtta motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. ABD-İran arasındaki savaşın belirsizliğiyle altın fiyatları yataya yakın seyrederken gümüş fiyatları ise 2 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.
4: Cemil Orhan'la Morning.

çünkü Morning Club'dasınız. Günaydın. Burası Metro FM, Cemil Orhan'la Morning Club'a hoş geldiniz. 12 Mayıs Salı gününe hep beraber başlıyoruz. Ve yine hayatımızdaki yepyeni bir sayfayı daha açarken kendinizi iyi hissedeceksiniz. Merak etmeyin. O iş bende. Başlayalım.

Var mı arabasını yıkatmış olan ya da işte camları falan silmiş olan? Yapma ya. Yapma. Keşke yapmasa. Çamur geliyormuş. Bugün itibarıyla. Bugün, yarın ve perşembe günleri bir çamur yağmuru bekleniyor ülkemizde. Hava fena değil ama daha sonra yine bir yağışlar gelecek. Çamur sonuçta sadece çamur yağmayacak, yağmur yağacak. Böyle bir beklenti de var bilginize.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Arabanı arabamla takoma, değerinde tüm sat.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
10: Handi Kredi.
11: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
12: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Asu senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele Kılçık hocam.
16: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
17: Metro FM.
18: She on me. Yeah, she freaking. She a little freak. She for the street.

0: ben just rolled them all.
1: Bizde. Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Limitsiz
3: Metro. Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Çok acayip bir şey değil mi ya? Donald Trump gibi bir karakterin, öyle bir profilin bayağı Amerika'yı, yani bir nevi de dünyayı yönetmesi. Çok acayip. Yeni bir açıklaması var. Demiş ki Donald Trump, belki abur cuburlar iyidir, diğer yiyecekler kötüdür demiş. Bir sürü insan tanıdım, sağlıklarına, kilolarına aşırı dikkat ettiler, sonra da öldüler diye bir düşüncesini dile getirmiş Donald Trump. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz?

0: Metro FM bu mevsimde çok güzel. Günaydın. Metro FM. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.
1: Hey baby, you know I'ma turn you up. Walk a flame. I got you. You know. No.

girmeyi ya da plajlarda güneşlenmeyi yani yavaş yavaş özlemiş olabiliriz. Peki neymiş durum? Çeşme'den bir haber var. Çeşme'de plaj ücretlerine zam gelmiş. %30'dan fazla zam. Giriş ücretleri Çeşme'de 2000 lirayla 5000 lira arasında değişecekmiş. Tabii bazı yerler daha da böyle yüksek olabiliyor ya da işte belli bir harcama limiti getiriliyor vesaire vesaire. Yani denize girmek de böyle bir şey. Maalesef bu da bir hayatın gerçeği. Macchiano'la Gucci ile uyanmaya devam.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: tüm fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
9: Reklamlar. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

zamanların en enerjik, en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi ki biraz böyle nostaljik bir havası da var. Yepyeni bir şarkı olmasına rağmen Gordo'yu Loco Loco ile dinledik. Metro FM'de yeni güne uyanmaya devam ediyoruz. Bu arada borcunuz var mı? Birden niye bu konuya geçtin diye soracak olursanız şöyle bir liste çıktı karşıma. Türkiye'nin kişi başına en borçlu ilini seçmişler. Hangi şehrimiz? Canım memleketim Ankara. Biz borçlanmayı seviyormuşuz belli ki. Ankara Türkiye'nin en borçlu şehri seçilmiş. Hadi gelin bir geçmişe gidelim.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
0: Büyük rahatlık Paytr.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Başakşehir'de iki katlı kolonya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre can kaybı yok ancak onlarca dükkan hasar gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa mesajı vererek Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi hala dinmedi dedi. ABD Başkanı Trump İran

0: diğer silaha sahip olamaz açıklamasını tekrarladı. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti. Trump, Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatacağını da öne sürdü. İran Meclis Başkanı ise İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok ifadesini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlunun etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek'in gelini de ek ifade verdi. Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği öne sürüldü. CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı. Akbelen Ormanı direnişçisi ve yaşam hakları savunucusu Esra Işık 42 gün sonra tahliye edildi. Adalet Bakanı Gürlek 33 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava reddedildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius adlı gemi Hollanda'ya doğru yola çıktı. Gemiden tahliye edilen Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı, hantavirüslü gemideki 3 Türk'ten alınan numunelerin negatif çıktığını ancak karantinanın süreceğini açıkladı. Site aidatları ile ilgili düzenleme meclisten geçti. Aidatlar genel kurul kararıyla belirlenecek. İngiltere'de 77 milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'daki bir panelde salondaki gürültü sebebiyle dinleyicileri azarladı. ABD ile Küba arasında tansiyon yükseldi. ABD casus uçaklarının uçuşları olağanüstü şekilde arttı. ABD, İran petrolünün Çin'e sevkiyatına aracılık iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşa yaptırım açıkladı. Çin'e gidecek olan Donald Trump, Xi ile harika ilişkilerimiz var, gezilen beklentim büyük, dedi. Ankara Valiliği kuvvetli sağanak uyarısı yaptı, sel, su baskını, fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.
1: Metro FM, limitsiz hit müzik.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz, finans haberlerini sunar.
0: Akaryakıtta motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. ABD-İran arasındaki savaşın belirsizliğiyle altın fiyatları yataya yakın seyrederken, gümüş fiyatları ise 2 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz, finans haberlerini sundu.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. Kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
7: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

yepyeni güne 12 Mayıs'a başlıyoruz. İkinci saatimiz başladı. Yine dinleyeceğiniz şarkılar var. Yine konuşacaklarımız var. Bu saatin sonunda da bugün ne kutlanır sorusunun cevabını hep beraber vereceğiz. Bir de bakacağız acaba neler olmuş, neler bitmiş, ilgimizi çeken ne gibi küçük küçük detaylar var hayatın içinde. Şimdi Rose ve Bruno Mars'ı buluşturan o eski küçük çocuk oyununu bize hatırlatan şarkıyla Apat ile devam.

köpekleriniz, kedileriniz hastalandığında onlar için izin alabilir misiniz? Artık bu olduğunda işimden mi olacağım, maaşım mı kesilecek diye düşünmenize gerek yok. Tabii İtalyansanız, yani İtalya'dan bir haber. İtalya'da evcil hayvanı rahatsızlanınca izin alabilme izni gelmiş. İzin alabilme izni. O da biraz garip bir cümle oldu ama tabii bunun için İtalyanlar veteriner hekimden onaylı bir rapor alıyorlar. Bir veteriner raporu, diyorlar ki işte kedim rahatsız, köpeğim rahatsız, o yüzden bugün izin yapmam gerekiyor, onun başında durmam gerekiyor. Böyle bir düzenleme gelmiş dünyada. Gitgide evcil hayvanlarımız, yani evdeki o dostlarımız artık aileden biri olarak görülmeye başlandı. Metro FM'deyiz. Eminem'le, Mockingbird'le hadi gelin biraz geçmişe gidelim. Metro FM.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
9: Kredi? Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
10: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Dünyaca ünlü bir ilişki araştırma merkeziymiş The Gottman Institute. Öyle bir araştırma yapmış ki beyler, mutlu olmak istiyorsanız, çok mutlu olmak istiyorsanız işte bu araştırmanın sonucuna bakmanız lazım. Diyor ki bu The Gottman Institute, kız arkadaşınız olabilir diyor. Ama o kız arkadaşınız sevgiliniz olmalı diyor. Yani tek kız arkadaşı sevgilisi olan erkekler %94 daha mutluymuş. Dostluğu, her şeyi sevgilinizden almanızı salık vermiş bu dünyaca ünlü ilişki araştırma merkezi. Metro FM'deyiz. Mutlu olmanın formülünü de aldığımıza göre hadi gelin The Weeknd'le Blinding Lights'la devam yola.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Seni ister ister
1: güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

0: Önce Blackpink'le tanıdığımız nefis bir ses Jenny ve Tame Impala. Ya da namı diğer kendi adıyla Cameron Parker. Müthiş sintler bir araya geldi, bu yumuşak sesle, Jenny'nin yumuşak sesiyle birleşti. Dracula'yı dinledik, şimdi Dracula'yı yollayalım tekrar. Bir reklam molamız var, reklamlardan sonra yine Salı'yı...
1: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Jolie'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Jolie ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
10: Handi Kredi.
11: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
12: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
13: Metro FM. Yes, yes. Let's go.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: En uygun
2: reklamlar. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
5: Metro FM.
1: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Günün sorusunu, bugün ne kutlanır sorusunun cevabını bulmaya. 12 Mayıs sabahındayız. 12 Mayıs'ta doğum günü olanlar vardır aranızda illaki. İyi ki doğdunuz. Ya da kutladınız. Her ne varsa biz de o kutlamaya ortağız. Biz de sizlerle birlikte o kutlamaya, o partiye katılıyoruz. Ve bakalım bugün neden önemliymiş. Bugün 12 Mayıs hemşirelerin günü, Dünya Hemşireler Günü, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü anısına kutlanan sabrın ve şifanın günü olarak belirlenmiş. Tüm hemşirelerimize, tüm sağlık çalışanlarına, aslında o büyük aileye kocaman bir kalp gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Ve geçelim bir diğer başlığa. Bugün Dünya Kronik Yorgunluk Sendromu farkındalık günüymüş. Ya hala uykum var. Of ya, bir yorgunluk var, bir şey var üstünde falan filan diyorsanız buna dikkat çekme günüymüş. Aslında bu geçici yorgunlukları olur ama bir de bunun bir ciddi durumu var. Yani böyle kronik bir şekilde, bunu hiç geçmeyecek bir şekilde yaşayanlar, hiç her gün yorgunmuş gibi olanlar diyorlar ki bir kontrole gitsinler, bir şey yapsınlar. Buna dikkat çekmek için bugünü de ilan etmişler. Trafik bitiyor bugün. Yani trafik bitiyor derken trafik haftası bitiyor. Sadece haftası bitiyor. İçinde bulunduğunuz trafik maalesef bitmiyor. Ya da maalesef demeyeyim, o trafik olduğu için biz sonuçta buluşuyoruz her sabah. Kimler doğmuş bakalım. Az önce saymıştım. Florence Nightingale doğmuş. Hemşirelik efsanesi. Bir başka önemli isim Rami Malek. Freddie Mercury'yi de çok iyi canlandırmıştı biliyorsunuz. Aynı zamanda Mr. Robot'un da dahisi, Oscar'lı oyuncu Rami Malek. Bugün doğmuş 1981'de. Bir başka önemli isim yine sinema dünyasından Catherine Hepburn. Bugün doğmuş 4 Oscar'lı, tabii çok 1907'de doğduğu için herkes bilmeyebilir. Sinemanın gelmiş geçmiş en büyük kraliçesi diyebiliriz ona. Bedri Rahmi Eyüboğlu çok önemli bir şairimiz ve ressamımız. Bugün doğmuş. Başka var mı? Ha, Star Wars'un başarılı ismi, About Time'ın başarılı ismi yine Domhnall Gleeson'da doğmuş bugün. Başka da yok. Bu kadar. Bugün andığımız bir isim var mı? Yok. Bugün aranızda özel günü olan herkesin kutlamasına ortağız ve devam ediyoruz. Fallen Angel'la. Kahvaltının en güzel tadı.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz,

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Başakşehir'de iki katlı kolonya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre can kaybı yok ancak onlarca dükkan hasar gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa mesajı vererek Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi hala dinmedi dedi. ABD Başkanı Trump İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını tekrarladı. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti. Trump Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatacağını da öne sürdü. İran Meclis Başkanı ise İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok ifadesini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlunun etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek'in gelini de ek ifade verdi. Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği öne sürüldü. CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı. Akbelen Ormanı direnişçisi ve yaşam hakları savunucusu Esra Işık 42 gün sonra tahliye edildi. Adalet Bakanı Gürlek 33 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava reddedildi. Hantavirüs vakalarının

0: görüldüğü Hondius adlı gemi Hollanda'ya doğru yola çıktı. Gemiden tahliye edilen Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı, hantavirüslü gemideki 3 Türk'ten alınan numunelerin negatif çıktığını ancak karantinanın süreceğini açıkladı. Site aidatları ile ilgili düzenleme meclisten geçti. Aidatlar genel kurul kararıyla belirlenecek. İngiltere'de 77 milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'daki bir panelde salondaki gürültü sebebiyle dinleyicileri azarladı. ABD ile Küba arasında tansiyon yükseldi. ABD casus uçaklarının uçuşları olağanüstü şekilde arttı. ABD, İran petrolünün Çin'e sevkiyatına aracılık iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşa yaptırım açıkladı. Çin'e gidecek olan Donald Trump, Xi ile harika ilişkilerimiz var, gezilen beklentim büyük dedi. Ankara Valiliği kuvvetli sağanak uyarısı yaptı, sel, su baskını, fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
0: 20 yaşındaki milli tekvandocu Berkay Erer, Almanya'da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldu. Hull City, İngiltere Championship Playoff'unda finale yükseldi ve Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı. Birincilik Playoff ikinci tur eşleşmesi ilk maçında Bodrum PK, evinde Çorum PK'yı 1-0 yendi. Finale yükselecek takım Esenler Erok Spor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
3: Metro FM hesabınız.

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: Akaryakıtta motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. ABD-İran arasındaki savaşın belirsizliğiyle altın fiyatları yataya yakın seyrederken, gümüş fiyatları ise 2 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
4: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

0: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

16 yıl geriye gittik. Yani 4 Dünya Kupası önceye gittik. Afrika'ya gittik. Hatırlayanlar vardır aranızda. O Dünya Kupası da enteresandı. Böyle vuvuzelaların konuşulduğu bir Dünya Kupası'ydı. Şimdi yepyeni bir Dünya Kupası macerasına doğru gidiyoruz. Hem de milli takımımız da olacak. Heyecanla bekliyoruz. Ve değişmeyen bir şey var. Bu Dünya Kupası'nda da yine Shakira'yı dinleyeceğiz. Yine daha önce dinletmiştim. Kısaca dinleteyim size Dünya Kupası şarkısını.

Yine biraz bir Afrikan havası var şarkının. Shakira Day Day. İki gün sonra tamamı yayınlanacak. Bu arada bazı yerlerde şarkıyı genişletmişler yapay zekayla. İşte official video falan filan diye paylaşmışlar. Daha değil. Daha onlar official değil. Onlar biraz yapay zeka kullanılarak yapılan genişletme çalışmaları diyelim. İki gün sonra şarkının tamamını dinleyebileceğiz. Şimdi Empire of the Sun'la We Are The People'la devam.

Son zamanlarda çok konuşulan iki film var. Bir tanesi Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael filmi. Bir diğeri ise Lady Gaga'yı da bol bol göreceğiniz ya da dinleyeceğiniz bir film. Şeytan Marka Yer 2 filmi. Ve işte o filmin şarkılarından biriyle devam edelim şimdi. Lady Gaga, Dolce İşbirliği.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz Hit Müzik.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Öyle ya da böyle hayatın bir gerçeği yapay zeka. Ve yapay zeka bizim çırağımız. Biz yetiştirdik, biz büyüttük, biz getirdik bugünlere. Peki boynuz kulağa geçecek mi? İşte önemli olan soru bu. Geçiyor mu sizce? Yani biz mi yapay zekayı kullanıyoruz yoksa yapay zeka mı bizi kullanıyor? Gelecek bu sorunun cevabına göre aslında yön bulacak. Ona göre ilerleyeceğiz. Biz artık yapay zekayla yapılan şarkıları dinlemeye başladık. Üretilen filmleri izlemeye başladık. Zaten sürekli yapay zekayla yapılmış paylaşımları kaydırıyoruz hayatın içinde. Evet, yani peki biz ne yapacağız? Geri mi çekileceğiz? Biz kapmayacağız mı bir şeyler? Onu da ayrıca düşünmek

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamlar. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı

Son zamanlardaki en favori şarkılarınızdan biri olduğunu biliyoruz bu şarkının. David Guetta, Prayer. Nereden biliyoruz? Çünkü bir de favori saatimiz var. Her gün, hafta içi her gün 11 ile 12 arasında favori şarkılarınızı dinleyebiliyorsunuz Metro FM'de. Bilmeyenlere şöyle anlatayım. Metro FM TR Instagram hesabına favori şarkılarınızı gönderiyorsunuz. Daha sonra radyoda saat 11 ile 12 arasında duyabiliyorsunuz o şarkıları. Unutmayınız, 11 ile 12 arası sizin saatiniz, favori saatiniz. Metro FM'deyiz. David Guetta, Prayer'ın ardından şimdi yakın geçmişe bir uğrayalım, ne dersiniz? Black Eyed Peas, I Got a Feeling, Metro FM'de.

Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de, Türkiye'nin en erken açılan klubundaydınız. Metro FM'de Cemil Orhan'la Morning Club. Hafta içi her sabah 7 ile 10 arası sizi güne hazırlamak için hazırdır. Locanız da hazırdır, şarkılarınız da hazırdır. Yarın için de hazırlanıyoruz. Ben Cemil Orhan, yarın görüşürüz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: 20 yaşındaki milli tekvandocu Berkay Yerer, Almanya'da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldu. Hull City, İngiltere Championship Playoff'unda finale yükseldi ve Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı. Birinci Lig Playoff ikinci tur eşleşmesi ilk maçında Bodrum PK, evinde Çorum PK'yı 1-0 yendi. Finale yükselecek takım Esenler Erok Spor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

0: finans haberlerini sunar.
1: Akaryakıtta motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. ABD-İran arasındaki savaşın belirsizliğiyle altın fiyatları yataya yakın seyrederken, gümüş fiyatları ise 2 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Uygun.
1: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, slipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous. Metro FM Top 40'ın

Let Me Be. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Bu haftanın zirve sahibi değişmemişti. Bieber Redsa featuring Faithless, New Religion.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar. Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 20 yaşındaki milli tekvandocu Berkay Erer, Almanya'da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldu. Hull City, İngiltere Championship Playoff'unda finale yükseldi ve Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı. Birincilik Playoff ikinci tur eşleşmesi ilk maçında Bodrum PK, evinde Çorum PK'yı 1-0 yendi. Finale yükselecek takım Esenler Erok Spor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Metro FM.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. I ride that Gucci to Prada.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
3: Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Pimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
3: You're so good at me. You're so good at me.
4: Me like to dance, me like to samba. Me like to play Carlos Santana.

0: Metro FM'de Fabertiz.
1: Reklamlar.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Akaryakıtta motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. ABD-İran arasındaki savaşın belirsizliğiyle altın fiyatları yataya yakın seyrederken, gümüş fiyatları ise 2 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları geçti.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Metro FM hesabınıza limitsiz hit

0: Reclama.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar. Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmaturkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
0: Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
0: Ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
0: Pulse, powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmaturkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
0: Türkiye Org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
0: Pulse, powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmaturkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
0: Pulse, powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmaturkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
0: Org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter. Sen sesi...
0: Pulse, powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmaturkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmakta.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz gitme.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklam var.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Bu haftanın zirve sahibi değişmemişti. Bieber Reza featuring Faithless, New Religion.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz
3: hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Akaryakıtta motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. ABD-İran arasındaki savaşın belirsizliğiyle altın fiyatları yataya yakın seyrederken, gümüş fiyatları ise 2 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
5: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: haber yapacağız, yaratacağız ve yaşayacağız. Günün ikinci bölümünde harika güzel şarkılarla zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. 17'ye kadar buralardayım. Byron Maskell ve Fire in the Sand'la başladık. David Guetta, Teddy Swims, Stone Sena üçlüsüyle devam edelim. Gang gang gang.
1: Limitsiz.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Yabancı müziğin keyfini zirvede çıkarıyorsunuz. Ben Cengiz, radyonuza geldim. Partilemeye başladık. Metro Online önümüzdeki 3 saat boyunca enerji

herkesin onun adından haberi oldu büyük ihtimalle. Jamaica'ın Bam Bam bu yazın yıldızlarından ve Metro FM'in bugünkü yıldızlarından bir tanesiydi. Geride bıraktığımız yılların yıldızlarından biriyle Brianna hayranlarını ve Metro FM hayranlarını keyiflendireceğiz o güzel şarkısıyla. All I Need Metro Online'da.

0: Wagen.
1: Reklamlar. Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla listelerinize ekleyeceğiniz yepyeni bir şarkıyı daha karşınıza çıkarıyoruz. Bausa ve Magnetic radyonuzdaydı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Radyonuz bu şarkıyı ilerleyen günlerde sıklıkla çalsın mı? Sorunun cevabı için oylamaya katılmanın tam zamanı Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresini imgelin, hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için oylamaya hemen.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Prada, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Arka arkaya çıkardı o güzel şarkılarını, daha çok insanlara ulaştırması gerekiyor ama onu ilk milyonlara tanıtan o şarkının yeri her zaman başka. Y2K ile birlikte Babylon Money şimdi radyonuzda. La la la.

0: Metro.fm'de.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda M4'ın favori şarkılarımızdan bir tanesi oldu çok kısa sürede ve sizler tarafından da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Fallen Angel'ın hemen ardından yenilerden bir tanesi de arkasından bu kez istek şarkı olarak geliyor. Metro FM.tr Instagram adresinden Özgül Yıldırım favori şarkısını bize gönderdi. Ben de size ulaştırayım. The Second Voice geliyor Metro FM'e. Let

0: hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro komtele.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burası Cengiz Radyonuz'da günün en keyifli dakikalarına götürüyorum sizleri. Son haftaların en güzel şarkıları işte yedi. Silent Partner, I'm Learning Metro FM'de son günlerde duyup en çok merak ettiklerinizden bir tanesiydi. Henüz daha tanışmadıysanız işte o tanışma anı şimdi olsun. Saat 17'ye kadar böyle güzel şarkılarla Metro Online'da partilemeye devam ediyoruz. Ray geliyor radyonuza. Ray's my husband.
1: İmitsiz.

sanatına çok fazla katılımını görmeyiz ama çıkan isimler çok güzel işlere imza atmıştır. Milk and Sugar da bunlardan bir tanesiyle geldi. Canta del Pion günün yıldızları arasındaydı. Bu güzel salı günün enerjisini taptaze yapmaya, ofis temposuna en iyi müzikle destek olmaya devam ediyoruz. Alın ikisi bir arada. Tenzor'un müthiş mashup'ıyla Only Girl Insomnia Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

0: Ne Günün Yepyeni şarkısıyla tanıştırdım sizleri. Bugün burada, yarın her yerde olacak mı göreceğiz. Bausa ve Magnetic, günün hit adayı. Oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda 12 Mayıs günün tarihi bu güzel salı günü aramızda doğum gününü kutlayan şanslı bir Metro FM dinleyicisi var. Yasemin Çankaya'nın doğum günü partisindesiniz. İyi ki doğdun, mutlu güzel yaşlar olsun senin için Yasemin. Doğum günü armağanın radyondan David Guetta ve Kid Cudi eşliğinde geliyor. Memories senin için burada, mutlu güzel yaşlar.

0: evinizde.
1: Reklamlar.
2: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
3: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
2: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
3: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimizi ilerlemeyiz.
2: Aynen, hiç ilişkimizi ilerlemeyiz. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
6: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Akaryakıtta motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. ABD-İran arasındaki savaşın belirsizliğiyle altın fiyatları yataya yakın seyrederken, gümüş fiyatları ise 2 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
6: non-stop Metro. DJ'cinizin salla, Metro Online devam ediyor.

0: yapma zamanı geldi. Size özel saatlere adım adım ilerleyeceğiz. Yoğun trafikte de Metro FM tabii ki sizlere eşlik edecek ama biz öncesinde o yoğunluğa sizlere hazırlamaya çoktan başladık. Anima son günlerin en güzel şarkılarından biri. Bad Angel'la radyonuzdaydı. Türkiye'de de çok fazla hayranı olduğunu çok iyi biliyoruz. Arkasından Metro Boy gelecek son günlerin yıldızı faalen isimlerinden biriyle. Metro Online yeni saatte yoluna devam ediyor. Yallah.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil listesi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi.
1: Frankie Biz. Frankie Biz.

0: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
1: gelsin. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: uygun.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
0: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

ile ben Cengiz. Bu güzel şarkıları sizler için çalıyorum. Tame Impala ve Ginny bir araya getiren o harika şarkı Drake Lay'ı geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Funda Akosman için güzel bir cuma havası yaratıyoruz radyonuzda. Friday Return'dan senin için radyo.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

devam ediyor. Şampol'ün kariyerindeki en güzel şarkılardan biri. Keşke Cole'da yanında olunca ayrı bir keyifli olmuştu. Give It Up To Me yıllar sonra, yani 2026 yılında yeni baştan hitler arasında kendini göstermeye başladı. Yeni nesil onunla tanıştı ve keyfini çıkartıyor bugünlerde. Biz de günün keyfini ekledik Give It Up To Me'yi. Fly Project'le yolumuza devam edelim. O da geçmiş yıllarda bıraktığımız o güzel şarkıyla geliyor. Müzika.

0: reklamlar.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Cat Owl şarkısı Barınç Yolu'nun sonunu getirdi. Cengiz radyonuzdaydı. Saat 14'ten bu yana umarım keyifli, eğlenceli olmuştur. Herkes için işe yaramıştır. Yarın saat 14'te yine burada buluşalım. Yine bu harika Metro FM şarkılarını birlikte dinleyelim. Görüşmek üzere.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel. ETS'nin sunduğu

0: yaşatır.
1: Reklamlar. Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Akaryakıtta motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. ABD-İran arasındaki savaşın belirsizliğiyle altın fiyatları yataya yakın seyrederken gümüş fiyatları ise 2 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop Metro.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.

0: zamanların ünlü DJ prodüktörü, hala çok iyi bir DJ olduğu kesin ama o kadar ünlü olmadığını net söyleyebilirim. Roger Sanchez again radyonuzdaydı. Around the World yeniden haftayı başlatıyor. Saat 17 Salı akşamı. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. Hafta içi her akşam 17-19 arası Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Sizin için her günü özel seçtiğim listeyle en sevdiğiniz, belki unuttuğunuz hatta özlediğiniz parçaları dinleyerek dünyayı dolaşırken bir bakmışsınız eve gelmişsiniz. Bulunduğunuz yere şimdiden hoş geldiniz. Ben Arkın.
1: Around the World with Arkın.
0: Ücretsiz Karnaval App indirin. Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle, hatta daha az reklamla dinleyin. Müzik dinlerken bile düşünceler şarkıyı dinlemenizi engelliyorsa, kafanız durmuyorsa bedeni hareket ettirmek tek çözüm arkadaşlar. Zihnini yıllarca susturamadığı için gece uykularından olan biri olarak söylüyorum. Hareket etmek meditasyondan daha hızlı bir yol. Çünkü meditasyondan daha hızlı olmanın ötesinde son derece sade bir çözüm. Bedeninizi kontrollü strese sokun ki stres kontrolü ele geçirmesin. Yani spor yapın, egzersiz yapın, hareket edin. Hareket sağlıktır, ilhamdır, ilaçtır. Metro FM'de Aaron Port ve Emir Kipi ile söylediği parça Move, yani bu şarkının adıdır.

Dua Lipa vokaliyle. 30 hafta İngiltere listesinde kalarak Sean Paul'un en uzun süreli İngiltere single haline gelen, Avrupa'da 7 ülkede ilk 10'a girdikten sonra İngiltere'de Triple Platinum sertifikası alan, daha tazecik olduğu 10 yıl öncesinden. Dua Lipa'nın İngiltere'de ilk 10'a giren ilk parçası. 2016 model No Lie radyonuzdaydı. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Ben Arkın. Geçtiğimiz Nisan'da yayınlanan Play albümünden. İngiliz pop yıldızının 42. İngiltere ilk 10 single'ı. 42. Şaka gibi. Prodüktörü Ilya Salmanzade'nin İran kökenlerine saygı duruşuyla, Belçika ve Hollanda bir numarası sonradan İranlı efsane Guguş'la Farsça versiyonu da yayınlanan Ed Sheeran parçası radyonuzda. Farsça sevgilim anlamına gelen Azizam, yani Azizem.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz,

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world. Devam.

2001 tarihli Fever albümünden 8 milyon kopya satan Avustralyalı Kylie Minogue'un yeniden doğuş parçası. Can't Get You Out of My Head radyonuzdaydı. Aklımdan çıkaramıyorum dediğiniz neler var? Kimler var? Düşünün demiyorum, zaten aklınızdan çıkmıyorsa aklınızda hiç gitmediği yerde duruyor demektir. Değişimin kendisi değil de aslında uğraşıp değiştiremediğimiz şeyleri kabul edememek asıl bizi yorar. İnsanlar dört nedenle değişir arkadaşlar, iyi dinleyin. Yeterince acı çekip zorunda kalınca, yeterince görüp ilham alınca, yeterince öğrenip değişmek isteyince, aslında en önemlisi yeterince donanımlı olup becerince. Yani zorla ezberlemek değil, tekrarlayarak, anlayıp, uygulamaya geçerek öğrenince gerçekten yapabilir hale geliyoruz. Buna da öğrenmek diyoruz zaten. 2007'de Pink Floyd'un Another Brick in the Wall parçasından sample alabilmek için parçanın gelirini okulların yenilenebilir enerji dönüşümüne bağışlamayı kabul eden Eric Prydz prodüksiyonuyla Amerika Dans Listesi'nin bir numarasına çıkan Proper Education radyonuzda.

0: Jazzyana.
1: What? I don't understand.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. Around the world. Cover of the day.

Bu akşamın yapay zeka coverında 60'lar Motown Soul yorumuyla 2007 tarihli T-Pain'in eşlik ettiği 10 hafta Amerika'nın bir numarası kalan Flo Rida single'ı Low. Algoritmanın elinde başka bir çağda yeniden inşa edilmiş haliyle radyonuzdaydı. Peki bir düğmeye basınca her şeyi çözmemize az kaldı mı, ne dersiniz? Örneğin herhangi bir elleme, ChatGPT, Claude ya da Gemini fark etmez. Kanseri yok et dediğinizde tüm insanlığın ölmesiyle dünyada kanserin kalmayacağını mantıklı bulabilen modeller de var. Yani siz hangi elemi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama 14 Mayıs Perşembe Swiss Hotel'de biz bu konuları da konuşacağız. MMA Next konferansta konuşacağımız konular tamamen AI odaklı. Kaçırmayın derim. Medya sponsorunun Karnaval'ın yaptığı, benim de sahnede Master of the Ceremony rolüyle bulunacağım konferansı izlemek için davetiyeye MMA Türkiye sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. 2024 yılına gidiyoruz Tyla Deluxe albümünden. Ama piyanoyla popu harmanlayan 68. Grammy ödüllerinde en iyi Afrika müzik performansı dalındaki ödülü ikinci kez kazanan ilk sanatçı, Güney Afrikalı Tyla. Push the Start radyonuzda.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: evinizde.
1: Reklam var. İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi, toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner, Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.

yılındayız. Dünya çapında 31 milyondan fazla kopya satan 21 albümünün ilk single'ı. İngiliz Adele Atkins'in Amerika listesinde 7 hafta bir numarada kalan hit parçası. Rolling in the Deep radyonuzdaydı. Eve dönüş yolculuğunun dünya çevresindeki hali Around the World'de. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. 2018 yılındayız. Don't Forget About Me Demos EP'sinden kiralık bir odada kendi prodüksiyonuyla kaydedilen. Florida çıkışlı Dominic Fike'ın bir kuşağın kült ismine dönüşmesini sağlayan parça. TikTok kuşağının

0: Reklamlar.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: RS Auto Expertiz.
1: RS Auto Expertiz risk haritasını sundu. Just feel the music on your
2: favorite radio station. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.

0: 2009 tarihli The End albümünden E.N.D. Energy Never Dies. David Guetta prodüksiyonuyla 14 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan parça. Her köşede çalan parti marşı. Black Eyed Peas ve I Got A Feeling radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around The World'da ben Arkın'la sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşmaya devam ediyor. Ritmi düşürmeden dansa devam. 1970 model Chaka Chas, Josoy Cubano'dan ve 1980 model Sunday parçası. Norris Me'den sample koleji ile kurulmuş bir şaheser. Norman Cook'un Fatboy Slim öncesi takma adıyla Mighty Dub Cats ve G-Money ile birlikte 1995'te yaratılan muhteşem şarkı Magic Carpet Ride. Eve dönüş yolculuğunda Around the World'de ben Arkın'la Metro FM'de.
1: Around the World with Arkın.

hayat var ya, sen plan yaparken başına gelenlerdir. İşte bu tanımın şarkısı diyebiliriz bu şarkı için. 2015'te A Head Full of Dreams albümünden. 2017 tarihli Grammy en iyi rock performansı ödülünün de sahibi İngiliz Coldplay'in stadyum doldurma kapasitesini perçinleyen parça. Adventure of a Lifetime radyonuzdaydı. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. 2024 Hit Me Hard and Soft albümünden. Billy ve abisi Phineas'ın evdeki odalarında kaydetmeye devam ettiği, eski sevgilisi tarafından arkadaşının kalbi kırılırken kuşağının suskun ergenlik şiirine dönüşen parça. İngiltere ve Amerika'nın ilk onunda boy gösteren Billie Eilish, Wildflower.

0: evinizde. Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Around the World. Devam ediyor.

0: Geçen Ekim ayında yayınlanan Life of a Showgirl'ın ilk single'ı, 9 hafta üst üste Amerika'nın bir numarasına yerini koruyan Shakespeare'in Hamlet'indeki Ophelia'yı, kaderden kurtaran Soulmate temasıyla yorumlayan Taylor Swift, The Fate of Ophelia ile radyonuzdaydı. Around the World'desiniz, dünyanın en çok dinlenen single'ları. Hatta özlediğiniz parçalar Metro FM'de. Bugün 12 Mayıs, Uluslararası Hemşireler Günü. Hatta buna neden olan şey ise 206. doğum yıl dönümünde Florence Nightingale'in bugün dünyaya gelmiş olması. Aynı tarihte, sadece 12 Mayıs olarak aynı tarihte, 1985 yılında New York'ta doğan bir başka isim için Throwback Today zamanı. 2012 Born to Die'dan Cedric Gervais versiyonuyla 2014 Grammy'lerinde Best Remix Recording ödülünün sahibi, bugün 41 yaşına basan Lana Del Rey ve Summertime Sadness radyonuzda. Bugün doğum gününü kutlayan herkese mutlu yıllar.
1: Around the World with Arkın.
0: Throwback Today.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Yeah.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Seni ister ister
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

yine tam bugün 12 Mayıs 2001'de yayınlanan İtalyan Tiziano Ferro'nun ilk single'ı Rosso Relativo albümünden. Hollanda, İspanya, İtalya ve Avusturya'nın bir numarasına çıkan bugün 25 yaşına basan parça Perdono radyonuzdaydı. 1994'te Everything But The Girl ikilisinin Tracy Thorn vokaliyle yayınladığı parça Missing sadece özlemek değil, isabet ettirememek, ıskalamak anlamına da geliyor. Ya da bunu kaçıramazdım diye anonsa başlamamın temel nedeni. Amerikalı DJ Todd Terry'nin 1995 House Remix'iyle single listesinde zirveyi ıskalayarak 2 numaraya çıkan parça. Dünyanın en çok dans ettiren parçalarından biri haline gelen Everything But The Girl, Missing, Todd Terry Remix, Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.

0: Metro FM.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my...

2002 yılından bir dans klasiği Satisfaction radyonuzdaydı. Dopamin bir şey elde edince değil, elde etme sürecinde harcanan emekle üretiliyor. Akşam eve kısacık bir yolculukla ulaşınca eve gelmenin huzurunu ya da kavuşmanın tatminini yaşayamazsınız. Çünkü bir kere yolda Around the World'ı dinleyemezsiniz ya da dinlediğiniz süre kısalır diyelim. Satisfaction yani tatmin hafta içi her akşam 17'den 19'a dinlemeyi özlediğiniz parçalarla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Around the World'ı dinleyerek yakalanıyor. Yarın müzikalite dolu bir dünya turu için Around the World dijital ses kalitesiyle Karnaval App'te ve radyonun nostaljisiyle dinlediğiniz ilin frekansında yine Metro FM'de olacak. Madem Benny Benassi Satisfaction dedik, 2005 yılında Avusturyalı Global DJs'in 1983 Flashdance film müziği Irene Cara klasiğine dans pisti yorumu What a Feeling, Baseline Satisfaction'dan radyonun sesini açmanın tam zamanı. Daha fazlası için yarın buradayız.

0: yıldır yanınızda. Dünya Göz 444-4469.
1: Reklamlar. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Akaryakıtta motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. ABD-İran arasındaki savaşın belirsizliğiyle altın fiyatları yataya yakın seyrederken, gümüş fiyatları ise 2 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
6: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini

0: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: evinizde. Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
3: Metro FM.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil budur hissi.
3: Rock Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi...

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz Metro.

Metro FM. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Biz. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Wagen. Reklamlar. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: 20 yaşındaki milli tekvandocu Berkay Erer, Almanya'da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldu. Hull City, İngiltere Championship Playoff'unda finale yükseldi ve Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı. Birinci Lig Playoff ikinci tur eşleşmesi ilk maçında Bodrum PK, evinde Çorum PK'yı 1-0 yendi. Finale yükselecek takım Esenler Erok Spor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müziği.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Amai kotobato kawani kura kura. Tutsuru ni heya shite bura bura. Yukeshinai aki aki habara nani iten.